0: Evet, tamam.
1: Farklı bir alan değil.
0: SD charges on clearing 902 bros.